Havada yer beni bu der. Suda yer beni soyit. Koni de dur dar. Klausi gilud mi den. Yer otmiş tanagi ma. Müzik kemen gibi sağdan.